eden iyilik bulur. Bugünün işini yarına bırakma. Antakarı kokosan eki bacaya ekti acele ama.